الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عزيز مسلم الله مؤمن غرياتلي بر kimsadir. Gayur di din üzerine, irz üzerine, namus üzerine. Bu güzel bir sıfat her müminde var velhamdülillah. Gıriyet sahabedir. Birinci nefs üzerine, ikinci ehlat üzerine, namus üzerine, memleket üzerine. Bunun da tarifi nedir? Gayratın tarifi nedir? İnsan hiç haz etmez. Bir tane ortak olsun özünde bir şeyde ki o hastı özüne aitti. Kabul etmez kimse ortak olsun. Bozulu, kızar, içerisi değişili. Eğer baksa bir tane ortak oğlu özüden bir şeyde ki o hususiyatındandır. Onun için Allah Subhanahu ve Teala insanı çünkü yaradıp özüne ibadet etsin. Onun için Allah Subhanahu ve Teala kabul etmez kulundan başkasına ibadet etsin. İbadatından bir şey sarf etsin özünden başka kimseye. Allah Subhanahu ve Teala çünkü bu sıfatın sahabidir. Nece Peygamber aleyhissalatu vesselam haber verdi. İnne Allah'a yagar ve innel mu'mine yagar ve gayretullah en ye'tiyel mu'minu ma harram aleyh. Allah Subhanahu ve Teala kıskanı kulu ibadatından, taatinden bir şey sarf etsin başkasına. Yani kalbi boş olsun Allah'ın muhabbetinden, recaından, korkusundan. Kabul etmez Rabbil Alemin. Özünden başka bir kim olsun kulunun kalbinde. Allah Subhanahu ve Teala kıskanı ne üzerine? Eğer kulunun dili Allah'ın zikri yok içinde. Yani dili başka bir kimsenin zikriyle meşguldu. Yani vakti başka kimsenin rızalığında geçirin. Yani cevarihi canın teshir edip de başka bir kimsenin hizmetinde. Fa Allah Subhanahu ve Teala bunları kabul etmez. Her zamanda mıkayet olup kulunu muhafaza eder. Hadiste böyle haber verir Peygamber aleyhissalatu vesselam. Allah Subhanahu ve Teala kulunu hıfz eder. Necedir hastavuzu yemekten, içmekten hıfz edilsin çünkü karaptı özü için. Allah da Subhanahu ve Teala kulunu hıfz eder. Her nezerel verir özüne ahiratında. Ve Allah Subhanahu ve Teala bu güzel sıfatın sahabidir. Ve mümin de bu sıfatın sahabidir. Allah Subhanahu ve Teala kıskanı kulunun üzerine ve kıskanı hüdüdü üzerine. Eğer geldiyse bir tane taaddi ettiyse Allah'ın hüdüdüne. Kul da mümin de veladi. Bu sıfatın sahabidir. Öz nefsi üzerine kıskanı görende konuştuğu tamam dögi. Görende yaptığı tamam dögi. Günah işler yapır. Vakti boş yere yedir. Öz üzerine kıskanı. Bir de kıskanı Allah'ın dini üzerine. Nanca insanın imanı kuvvetli olsa onca gıriyet sahabı olur din üzerine. Bir de Müslümanların namusu üzerine gıriyetli olur. Sahabe-i kiram Allah razı olsun özlerinden en gıriyetli bir kimseler idiler. Hadiste gelip Ubade bin Samit kavminin seyyidiydi. Sordu peygamberden ya Resulallah ben ehliyetimden bir adamı görsem, bekleyeyim dört şehad getiririm, hatta el uzadım özüne. Dedi böyle, dört şehad geri getiresen, yallah. Yemin dedi. Dedi vallahi, klinçten bunun boynunu vururam, hele şehadları getirmezden o. Peygamber aleyhissalatu vesselam, kavmine dedi, bakın seyyidiniz ne konuşur. Çünkü gayurdu bunu konuşur. Ben özünden daha gayuram. Allah Subhanahu ve Teala menden daha gayurdu. Peygamber aleyhissalatu vesselam yuhsunda gördü. Cennette de bir kasrin dibinde bir arva abdes alır. Sordu bu kasır kimindi dediler Ömer'in de Allah razı olsun özüne. Diri üzüm verdim o yana çünkü Ömer'in gayratını düşündüm. Kıskanmağını düşündüm. Bu yuhuda bu şekildeymişler.
cahiliyette İslam'dan evvel kafirlarda var imiş bu sıfat. Ama haddini geçirler. Bilirsiniz. Bizim dinimiz velhamdülillah vasatiyet dinidir. Her şey geçtiyse haddini harap olur. Bunlar onca kıskanmaktan kız üzerine başladılar kızı diri diri gömmeye. Bu şekilde. Çok yazık. Bir zamanda yaşırık. Subhanallah bu sıfat zayıf olupdu çok kimselerin yanında. Sebepleri de iman zayıflığıydı. İman zayıf olduysa Subhanallah insanın gıriyeti de geldikçe az olur. Nanca insan başladı günah yapmaya geldikçe gıriyeti az olur. Nanca başladıysa yabancı kafir devletlere bakmaya, onların hayatına, onların yaşamağına, onların girişlerine Subhanallah gıriyeti geldikçe az olur. Bir de bu işin sebeplerinden birisi ilandı, televizyondu, şaşelerdi, telefondu. Ki insanlarda koymur gıriyet kalsın, yok gıriyeti zayıf ediliyor. Bunun karşısında da bu güzel sıfatın çok faydaları var. En kuvvetli delildi ki o insanın dini kuvvetlidir. Eğer geldiyse gıriyet sahabiyse, gıriyet çabaladı insanı. Yobes irz-i namus üzerine, dini üzerine, Allah'ın şeriatı üzerine, memleketi üzerine gıriyetli olur. Koymaz bir tane taaddi etsin. Fe delildi bunun imanı kuvvetlidir. Bu sıfat Allah'ın tebareke ve teala sıfatlarından birisi olunca her kim yerinde kıskanırsa manası Allah'a tebareke ve teala uyup bir sıfatlarından birisinde. Bu sıfatın çok güzel faydaları var. İster biz müştemağımızı başlayalım bunun üzerine. Başlayalım evimizden. Kızlarımızı iffet üzerine başlayalım. Oğlanlarımızı bu güzel sıfat üzerine besleyek. Gıriyet sahabı olsunlar. Namuslar üzerine, memleketler üzerine. Tev'iye dağın. Her ne müştemai bu sıfetten uzak edirin, onu evlerimizden çıkardağın. Koymadı bu şaşeler, bu kanetler, bu telefonlar, bu vesailler İnsanlarda gıriyet kalsın. Subhanallah. Zayıfın zayıf oldu. Akıl insan. Biz demirik atın telefonumuzu. Biz diriz bilin nece bu kullanı. Her zaman uşağı valine versen ama gözü altındadır. Murakaba altındadır. Koymasa hürriyetini alsın. Duamız Allah Subhanahu ve Teala bu güzel sıfatı içerimizde beslesin, büyük etsin. Ve her zaman İrzimiz, namusumuz üzerine, dinimiz üzerine, memleketimiz üzerine gıriyatlı olağın. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema sallayt ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar.

0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم وأعظم وأشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أزدقى لقمات لمصر مالار الله سبحانه وتعالى بشريات منهج قربت قرآن كريم ده. بز دائما شكايتي يدرخ فستان إفستان هرچش باخسن بر شيء يابر در علم بلا يابر أز ده غلاطي يابر ريبدان حرمنان غيبتان نميمدان هر نس قونشر سو جنجلر باخسن هرچش بر يول تطبت إلحد نشرتماخ كفر نشرتماغ بدعة ضلالت ندان çünkü Müslümanlar salihlerin üzerine bir yük vardı. O yükü endiribler. O yüke hor gözden bakıblar. Bu yük neydi? Kudvalık. Kudva, kudva hasene kimseye dair diyor ki bes İmam Hatibe, bes filana, her Müslüman. Bizim hayriyatımız ne dedi? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil munkar. Bizim hayriyatımız buradadır. Her Müslüman haz eder peygamberin etba'inden olsun. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu Rabbil Alemin? Kul hâzihi sebîli. Ya Resulullah selam, benim yolum nedir? Biz peygamberin yolunu tutursak, diyirsek yolunda yeririk. Hâzihi sebîli. Ne yapır? Ed'u ilallah. Alâ basîratin ana ve men ittebe'ni. Ege biz istirsek, etba'u olağın gerekin bu sıfa olsun bizde. Yaşamayak bela. Hedefsiz, hedefimiz yoktu islaha. Gelir bakır, bir devre sayfiye 2 aydı, 3 aydı, az, esük, fazla. Bir uşak bir ses etti, bir misal veririm size. Hedefi olmayan beşerçi. Baksana özü evde, türü türü sesler vardı evinde. Oynamak var, takla yemek var, olabilir. Televizyon işleri, onda izac olmaz. Gelende camiye, izac oldu o uşağın sesinden. Hatta var yediri, hürçür özün, tekilir özün. Hedefi yoktu, hedefsiz yaşırı. Koyur o uşak çıksın, bu camıdan daha girmesin. O genç ki garat şey yaptı, yasak yaptı, çıksın girmesin, hedefi yoktu. Biz gerekin böyle yaşamayak. İstirsek salah, ümmetimiz islah olsun, uşaklarımız islah olsun, memleketimiz islah olsun. Gerekin Kur'an-ı Kerim'i tutağın. Kur'an-ı Kerim'de de vardı ne? Kudvalık. Gene kim kudvalı sen? Sen her Müslüman. Her kişi öz yerinde. Gelirsen camiye. Asbabı peç olmak, ütüye vurmak, kokuluk gelmek. Bu kudvalıktı. Seni görende bir tane terunla gelirsen. Ütü vurmayıpsan. Asbabı gelipsen yatmak asbabıydan. Bu sen şerre davet etsen. Mekayet ol. Sen yerimahu. Çabalamağı her Müslüman eğer hissetse özü kudvadı, bu dini temsil edir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dinini temsil edir. Mekayet olsun. Ma'melasında, tükanında, mektepte muallim. Hani muallimler? Kadirimiz ihtiramsız iyi muallimlere başımız üzerine koyarak özlerin. Bak bak muallimlere kudvaları nece bir kudvadılar indi mekteplerde. Özü geldi bir pantur girip bir taraş olup bundan ne cil çıkacaktı? Bunun altından ne tevcih çıkacaktı? Gelip malumat savuk savuk malumat versin. Savuk savuk şerh etsin, geçsin. Nişi yaşamayıptı bu menheçten. Yaşamayıp kudu olsun. 5 dakika fazla oturanda hutbada, diri hutba uzundu. Hedefi yoktu. Kudu olsun. Eşitmekte hayrı, peygamberin hadisini, Allah'ın ayetini şikayet edirin. bu cemaatte çıkar, o bir cemaatler hepsi yerinde de hele hutbe verirler. Niçin ola şikayet etmirler? Siz de hakkı eşidisiniz. Yaşırı hedefsiz. Şikayet edirler, salih beşerler konuşurlar memçi. Neye? 15 dakika, 13 dakika hutbe uzundu. Hedefsiz yaşayan beladı. Gelmeyip hutbeye aynasın. Hedeften gelmeyip. Gelmeyip ıslah etsin nefsini. Hepsimizde ayıp vardı. El kemal lillah. Kimden okusu yoktu? Biz gerekin beşer istifade etsin. Gelsin dinlesin aynasın. %10'da tatbik etse bu hayırdı nimet. Yavaş yavaş her hafta %10. Gelen hafta %15. Biz bu menheçten irah olandak, hedefimiz olmayan da ıslah edağın nefsimizi, kanşarımızı, konşumuzu, uşaklarımızı bu hale ulaştık. Gençlerimiz baksın o topçunun taklidi nedir, taraşı nedir, o mani diyen fasık facirin, edepsiz zaninin yolunu tutur, o mümessilin yolunu tutur, camiye ulaşmır. Neden? Sebebi nedir? Eğer babasını görmürse camiye bağlanıp, babasını görmürse Kur'an-ı Kerim'e bağlanıp, babasını görmürse Peygamber'in sünnetine bağlanıp, hardan kıdualar? Beşer kıduasız yaşamaz. Hapsımız yeşdarık. Sen niçin böyle hapse alem yapır? Niçin ya sen hapse alem alır ibanı? Niçin bir... Bak taklit edir. Taklitsiz yaşamaz. Onun için Allah Subhanahu ve Teala bu kitap diyen de hidayet kitabını koyup bizim için. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوان ضاوس صالح لعن قدوان صالح آلن قدواس يشان ماس يوم يعض الظالم على يديه ناتي قدوة خلط آل مشيد يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Gerek kim her Müslüman özünü, nefsini, selaşsın nefsiden sen dini temsil etsen, sen bir şey yapanda öz yeruda, öz işuda, öz memleketuda, öz ibadatuda, öz camuda diyenler din beladı. Sen ya sebep olasan alem dine girer, ya sebep olasan alem dinden çıkar. Duamız Allah'a Subhanahu ve Teala cümlemizi tevfik etsin. İyice ibadet edin özüne. أسوة صالحة قد وصالحة بز مملكة مز أمن وأمان يتسن دعاء مز الله سبحانه وتعالى شفاء سن أندرسن خستلار مز نزارنا أولار مز رحمات نقلسن جناتنا قوشسن آمين. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا بأمنها وأمانها وعيشها سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا جبار. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا يوما كيوم عاد وثمود يا جبار يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين. اللهم فرج كربهم ونفس همهم يا أكرم الأكرمين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعظيمنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: Senin mabedinde sana el açan, senden başkasına Allah'ım demeyen, senden başkasına secde etmeyen, Allah'ım her ne kadar da günahımız var ama bir saat, bir dakika, bir gün öncemize bakma ya Rabbi, karanlık günlerimize bakma ya Rabbi, bir saat, bir gece önceki sosyal medyadaki günahlarımıza bakma ya Rabbi, huzuruna geldik boş çevirme. girme ya Rabbi. Başka kapı yok ki gidelim ya Rabbi. Sana geldik Allah'ım. Lütfuna geldik Allah'ım. Affına geldik Allah'ım. Evet biliyoruz Allah'ım. Başka kapı yok. Eşiğine geldik şu cemaati şu saatte. Boş çevirme Allah'ım. Affına koşan yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla huzurunda toplanan elleri semalara açtık.

olunmadık bir günah bırakma ya Rab. Şifa verilmedik bir hastalık bırakma ya Rab. Derman görmedik bir dert bırakma ya Rab. Elimizden tut bizi, bize bırakma ya Rab. Haçlı

0: senden başkasına secde etmeyen, Allah'ım her ne kadar da günahımız var ama bir saat, bir dakika, bir gün öncemize bakma ya Rabbi. Karanlık günlerimize bakma ya Rabbi. Bir saat, bir gece önceki sosyal medyadaki günahlarımıza bakma ya Rabbi. Huzuruna geldik, boş çevirme ya Rabbi. Başka kapı yok ki gidelim ya Rabbi. Sana geldik Allah'ım. Lütfuna geldik Allah'ım. Affına geldik Allah'ım. Evet biliyoruz Allah'ım. Başka kapı yok. Eşiğine geldik. Şu cemaati şu saatte boş çevirme Allah'ım. Affına koşan yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla huzurunda toplanan elleri semaları açtık, indirmeden boş çevirme Allah'ım. İlahi abdükel asiyatake mukirran bizzunubi ve kaddake günahkar kullar.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Men ca'a minkum tardawnahu dinehu ve hulukahu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir tane geldiyse, razı olduysa oğuz dinine ve ahlakına. Kız vuzu verin özüne. Ya da oğlan ise, baktıysa oğuz bir kız özüne göre de ahlakı şikayetçi, alın özü ise. Terbiyelidir, namaz kılandı, Allah'tan korkuyandı. Kardeşim bazen, şimdi bakır ki müştemeğimizin içine çok çok olubdu bu mesele. Baksan kızını zaft edir evde. Kızı yetir ömrü 40 yaşına. 50 yaşına kızını vermir. İmme tekebburan, av mağrurdu, av mansab ahtarı, av sayra ahtarı. Oğlu ise de aynı kezalik. Baksan oğlunu koyar, oğlu büyük oğlu, 40 yaşında, 50 yaşında oğlu, ne arvada Allah üstü, ne sorur özünden oğlum, arvada sen, istem sen. Korkamsın sen bu kızdan bu oğlan zineye düşüyorlar. Korkamsın bir gün vardı ögüde, hesap günü de Allah subhanehu ve teala muhasebe eder sana. Tamam nene babanın hakkı vardı evlad üzerine. Bes aynı vakitte de evladın da hakkı vardı nene baba üzerine. Sen olmazsan bu uşakları doğdu, bunları abdedesen eli altında. Seni o emrudan sabalarlar. Yok. Bunlar geldiyse seni o emrudan sabalarlar Allah'ın rızalığı için. Yok ma'si için. Sen sebep olsan bu kızın vermemeğine. Bu kızın günahını kaldırsan. Nişe tekabürlük etsen, nişe mağlurluğu etsen, nişe bu kızı vermesen. Sen nece özü uşak uşak vardı. Sen de kızı destir varsın. Sen nece özü için ev kurdu, hayatı kurdu. Kişinin yanına gitti, biri ev kurdu özvüsü, uşaklarımız gördüğümüz. O kız da istir böyle olsun. O kızın da hakkı vardı uşaklarını görsün. O kızın da hakkı vardı kişisinden gelsin. O kızın da hakkı vardı kişisinden olsun. O erkeğin de hakkı vardı arvat alsın. O erkeğin de hakkı vardı o arvat hayat kursun özeti. Ve Müslüman insan kıyamatı düşünsün. Mağrur olmayan, mütekebbir olmayan, alamesi görmeyen. Kızımı yok filan kese vermem. Tamam bir tane geldi razı olduysa o dinine ve ahlakına kızı ver özüne. Oğlu da aynı kedalik. Baktıysa o bir kız özüne göredi. Terbiyelidir, ahlaklıdır. Al o özeti. O günahtan hatta çıkasan, hatta bunlar günah etmezler. O günahı ettiyseler sen de günah var olasan. Allah subhanehu ve teala kıyamet günü sen odun hesap kitap eder. O günah hakkı da yoktu. Malımdı, servatımdı, damımdı, mansabımdı, aşiretimdi. Özüden amalim.
2: بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی استاش فرمون لگر برنامه کان من بزمانی کردی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان